Sesi şimdiye sefiyeli diyen tek otu. Nasıl etler etimle nokta bırmıyorsa bata.